0: gidersin, gidemezsin.
1: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana

sen tutamaz, kendini dilinden kopar da gider.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar. Her zaman, her yerde.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş kundura.
7: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
8: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün 90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesi Aşkın Nur Yengi Olmaz'la programa başladık. 1990 yılına ait bir Sezen Aksu şarkısı. Ben Deniz, Neler Olacak'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

şarkılarından bir tanesi aslında bir İzel Çelik Ercan şarkısıdır. Bitmesin Bu Rüya. Hande Yener ilk albümü Senden İbaret'te bu şarkıyı coverlamıştı. Hemen Müftüoğlu'yla Retro'ya devam

Mustafa Sandal 2000 yılında albümü çıkarmadan önce bu ezgiyi duyuyor ve çok etkileniyor, albümüne koyuyor. Gerçekten de özellikle o yıllarda en sevdiğimiz şarkılardan bir tanesiydi. Retro'ya Deniz Seki ile devam ediyoruz.

şarkısı. Yollarda bulurum seni, şarkının enerjisi bu yılda bile insanı etkiliyor. Borol Toprak'la tarzımızı hiç değiştirmiyoruz, şarkıcı gidiyorum diyecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Nazgül'ü dinledik. 97 çıkışlı Serkan Civeli'nin Bitmeli ya da Bitmeli şarkısıyla devam ediyoruz. Sizi bilemiyorum tabii ama 90'larda en sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi.

Keyifli bir Athena şarkısı, hem sözleri hem de müziği enfestir. Yine 2000'lerin başında Athena'nın ilk yayınladığı albümden. Bugün kapanış şarkımızsa Göksel Sabır olacak. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la beraber Kızılay'da kan bağışında bulundu. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan'la birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz Oyunları'nın 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, Euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir Bitcoin 77248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Bugün 3 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda Ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesi mevcut başkan Hakan Sefar Çakır ikinci dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı. MTSO'nun Mersin'in en büyük meslek örgütü olduğunu vurgulayan Çakır, 41 komitemiz seçime giriyor. Kimsenin grubuna müdahale edilmemesini istiyoruz. Seçim bittikten sonra da tokalaşarak o gruba destek vermeye devam etmek lazım dedi. Girne kent açıklarında batan yolcu feribotunda hayatını kaybeden 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel de hastanede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesi Günyurdu mahallesinde yapılması planlanan ve 71 yıl boyunca faaliyet göstermesi öngörülen tuz madeni çözelti işletmeciliği projesi Tarsus Belediye Meclisi'nde gündeme gelerek sürecin yakından takip edileceği bildirildi. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 araç kontrol edilirken eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Koordinatörlüğü'nde yürütülen proje kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya çıkan yeni ticari ve çevresel gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla KOBİ'lere ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerin 14 Eylül'de başlayacağı bildirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, 2025 yılında orman yangınlarından zarar gören Silifke'deki alanlarda incelemelerde bulundu. Yangınlarla mücadelede erken müdahalenin etkinliğinin arttırılması ve ekiplerin her an göreve hazır tutulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Kaymakam, emniyet ve sağlık müdürlerinin katılımıyla kapalı alanlarda kontrol gerçekleşti. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir şahıs tespit edildi. Şahıs düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde elinde bıçakla alt komşusunun evine girerek ölüm tehditlerinde bulunduğu iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay 30 Ağustos Pazar günü Erdemli ilçesine bağlı Arpaç Bahşiş mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti. Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki kardeşinin de cansız bedenine ulaşıldı. Olayda iki kardeş hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 53.sü kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Festival 6 gün sürecek. Bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, etkinliklerin bölgenin kültürünün yaşatılması için çok önemli olduğunu belirtti.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun dedim.
5: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince arkadaşlar, idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: 18 18 ay 18 18 ay.
10: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı...

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Medyayı ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı toz peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

0: Cem'e Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Günler yine jet hızıyla geçmeye başladı, farkında mısınız? 3 Eylül 2026 oldu takvimler. Güzel bir Perşembe günü. Bu güzel Perşembe gününde Gülgün'e Gül'le de birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. O zaman hoş geldiniz.

sağlığınızı bulacağınız Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatmak istiyorum. Ülkemiz biliyorsunuz coğrafi yapısı ve iklimi dolayısıyla çok sayıda şifalı suyu içinde barındırıyor. Her yıl ülkemize bu şifalı sular için çok sayıda da ziyaretçi geliyor. Araştırmalar da bize gösteriyor ki Türkiye termal kaynak zenginliği bakımından dünyadaki ilk 7 ülke arasında yer alıyor. Ben de bugün size böyle Yalova'dan Antalya'ya, işte Kızılcahamam'dan Pamukkale'ye kadar Türkiye'de yer alan çok sayıdaki şifalı suları ve yararlarını

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fırsatları topla, sepetini doldur.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alış Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

Sağlığınızı bulacağınız ülkemizdeki en meşhur şifalı suları konuşuyoruz bugün. Bursa ile başlayalım mı? Bursa'da çok sayıda şifalı su kaynağı ve kaplıcalar yer alıyor biliyorsunuz. Ve bu şifalı sular başta sinir ve cilt hastalıkları olmak üzere işte romatizmadan tutun kilo problemleri gibi sorunlara da yardımcı olabiliyor. En meşhur şifalı sular Oylat kaplıcaları, eski kaplıca, çekirge kaplıcaları ve Kara Mustafa kaplıcaları. Biraz hepsinden böyle ufak ufak bahsetmek istiyorum. Oylat kaplıcalarıyla başlayabiliriz. Bursa İnegöl'ün 27 kilometre güneyinde bulunuyor. Suyunun özellikleriyle de dünyanın dört bir yanından ilgi çekiyor. Oylat suyunun hem içilebilen bir şifa kaynağı olmasıyla hem de böyle sinir hastalıklarına iyi gelmesiyle tam bir şifa kaynağı olduğunu söyleyeyim. Bölgede kalabileceğiniz birçok da otel mevcut eğer gitmek isterseniz. Eski kaplıcadan da bahsedeyim. Uludağ'ın kuzey eteklerinde çıkan bu kaynak suyu bölgede öne çıkan şifalı sulardan da bir tanesi. Eski kaplıca sindirim yolu hastalıklarına, işte kadın hastalıklarına ve kalp damar hastalıklarına iyi geliyor. Bölgede kalabileceğiniz yine birçok otel mevcut. Hadi bakalım devam edeceğiz ama öncesinde iki güzel şarkı.

Türkiye'deki meşhur şifalı kaplıcaları anlatıyorum bugün size programda. Bursa ile başlayalım demiştim ama hepsini anlatamadım tek anonsta. Çekirge kaplıcalarını anlatmak istiyorum şimdi de size. Bursa kent merkezinin kuzeybatısında yer alıyor. Romatizma, cilt sorunları, idrar yolları ve kadın hastalıklarına iyi geldiğini söylüyor bu işin uzmanları. Kara Mustafa kaplıcası da Bursa Çekirge Mudanya yolu üzerinde yer alıyor. 1490 yılında yaptırılmış. Kaplıcanın suyu romatizma, nevralji, gut, egzama, kemik kırıklarına da iyi geliyormuş. Bölgede konaklayabileceğiniz birçok da otel mevcut. Sırada Yalova var ama Yalova'ya geçmeden önce iki güzel şarkı dinletirim size. Şunu da eklemekte fayda var. Konu sağlık olduğunda her şeyin en iyisini hekimler bilirler. Onun için doktorunuza danışmadan lütfen bu tip yerlerden fayda sağlayacağınızı düşünmeyin. Çünkü bazı hastalıkları da daha kötü hale getirebiliyor sonuçta.

Gülgüne Gül'le de bugün Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatıyorum size. Yalova'dan bahsedeceğim demiştim. Türkiye'nin ilk kaplıca tesislerine ev sahipliği yapar biliyorsunuz Yalova. Çok sayıda da şifalı kaynağı mevcut. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçiler özellikle Yalova'daki çamur banyolarına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Birçok termal tesise ev sahipliği yapan Yalova'da hem 5 yıldızlı hem de uygun fiyatlı pansiyonlarda konaklamak da mümkün. Yalova'daki meşhur şifalı sulardan ilki Yalova Termal Kaplıcaları, mutlaka duymuşsunuzdur adını. Türkiye'nin en büyük ve en önemli kaplıcalarından bir tanesi. Sularının iyi geldiği rahatsızlıklar arasında karaciğerden tutun da safra kesesine, deri hastalıklarına, kadın hastalıklarına, psikolojik rahatsızlıklarına,

rahatsızlıklara ve romatizmalara kadar her şey var neredeyse. Şunu da eklemekte fayda var. Konu sağlık olduğunda her şeyin en iyisini hekimler bilirler. Onun için doktorunuza danışmadan lütfen bu tip yerlerden fayda sağlayacağınızı düşünmeyin. Çünkü bazı hastalıkları da daha kötü hale getirebiliyor sonuçta.

harika şarkılar geride kaldı ama daha güzellerini hazırlayın kendinize. Dedim ya, programın öncesinde sizin için muhteşem bir liste yaptım diye. Bu arada Türkiye'deki meşhur şifalı suları konuşmaya da devam edelim. Yalova'da Armutlu Termal Kaplıcalarına da gidebilirsiniz. Armutlu'da birçok termal kaynak tesis bulunuyor. Bu kaplıcaların iyi geldiği rahatsızlıklar arasında solunum yolları rahatsızlıkları var. İdrar yolu iltihapları, dolaşım bozuklukları, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklar var. Ama elbette tabii bu gibi hastalıklarınız varsa öncelikle hekiminize gidip bir iyice muayene olun. Sonrasında hekiminizin onayını alın. Ben bu kaplıcaya gidebilir miyim diye sorun mutlaka, olur mu? Çünkü bazı hastalıklara iyi geldiği gibi bazı hastalıkları kötüleştirebileceğini de biliyoruz. O sebeple herhangi bir sağlık sıkıntınız varsa öncelikle doktora, sonrasında alternatif yollara. Anlaştık mı? Hadi bakalım, o zaman iki güzel şarkı var sırada. Bir

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la beraber Kızılay'da kan bağışında bulundu. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan'la birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, Euro 56 lira 16 kuruş, Sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir Bitcoin 77248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
4: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattına ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
11: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
12: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
21: fırsatları topla, sepetini doldur.
20: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
21: Balparmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada.
23: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo

Gürgün Egül'le de bugün Türkiye'deki meşhur şifalı suları konuşuyoruz. Sırada Afyon var. Afyon bölgesinde biliyorsunuz birçok şifalı kaynak mevcut. Hüdayi çamur banyoları mesela. Antalya yolu üzerine inşa edilmiş tesislerdir. Gazlı Göl merkeze 25 kilometre uzaklıkta yer alır ve yararlı mineral ve gazların bulunduğu kaynaklardan bir tanesidir. Ömer Kaplıcaları, Gecek Kaplıcaları aklıma gelenlerden. Gecek şifalı suları merkeze 15 kilometre uzaklıkta ve son olarak da Sarıkaya Kaplıcası var. Gidip nerede kalırım diye hiç düşünmeyin çünkü bölgede konaklayabileceğiniz birçok otel mevcut.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gülgüne gülle.
0: Sen beni böyle küçük gördün ya ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

sağlık bulacağınız Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatıyorum size. Ankara'daki şifalı sularla devam edelim. Ankara kaplıcaları dendiği zaman akıllara ilk olarak Kızılcahamam gelir biliyorsunuz. Başkente sadece 75 kilometre mesafede olan ilçe genellikle ılıcaları ile biliniyor. Genel olarak da romatizmal hastalıklara son derece iyi geliyormuş. Ayaş ılıcalarını belki tercih edebilirsiniz. Ankara merkeze 82 kilometre uzaklıktadır. Özel firmalar tarafından işletiliyor bu arada. Onu da hemen parantez içerisine almak isterim. Haymana kaplıcaları var. Merkeze 74 kilometre mesafede. Beypazarı içmeleri var. Ankara'ya yine 102 kilometre uzaklıkta ilçeye bağlı olan böyle irili ufaklı birkaç kaplıca da mevcut. Bunlar Kapullu ve Tahtalı termalleri. Bu kaplıcaların cilt sorunlarına iyi geldiği söyleniyor. Bölgede konaklayabileceğiniz birçok otelde mevcut. İki güzel şarkının sonrasında Denizli'ye götüreceğim bu kez de sizi. Şunu da eklemekte fayda var. Konu sağlık olduğunda her şeyin en iyisini hekimler bilirler. Onun için doktorunuza danışmadan lütfen bu tip yerlerden fayda sağlayacağınızı düşünmeyin. Çünkü bazı hastalıkları da daha kötü hale getirebiliyor sonuçta. Hadi.

sağlığınızı bulacağınız Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatıyorum size. Denizli ile devam edelim mi? Denizli termal kaynaklar ve kaplıcalar bakımından oldukça zengin şehirlerimizden bir tanesi. Şehri meşhur eden yerde tabii ki Pamukkale. İnsan hayatında mutlaka bir kez gidip görmeli diyebileceğim yerlerden de. Ama çok sıcaklarda gitmeyin. O zaman çok da keyifli olmuyor gezmek. Böyle biraz daha ılık mevsimlerde, özellikle bu mevsimde mesela, eğer niyetiniz varsa toplayın çantanızı. Zaten bir günde iki günde gezilebilen bir yer. Şahane de bir yer. Dünya gözüyle gidip kendiniz görün, görmediyseniz hala.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
14: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
15: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
18: Radyo.

Gülgüne Gül'le de bugün Türkiye'deki meşhur şifalı suları konuşuyoruz. Sırada Balıkesir var. Balıkesir'in Gönen, Edremit ve Susurluk ilçelerinde çok sayıda termal kaynak yer alıyor. Belki bilmeyenler olabilir. Bu kaplıcaların başlıcaları Gönen kaplıcaları, Susurluk Kepek kaplıcaları, Edremit Güre kaplıcaları ve Derman kaplıcaları. Gönen kaplıcaları genel olarak böyle hazımsızlık, safra kesesi tembelliği, işte bağırsak spazmları gibi durumlarda tercih ediliyor. Bu tip huzursuz durumlarda iyi geldiği söyleniyor. Susurluk Kepek kaplıcaları var yine aynı bölgede. İnsanlar hastalıklarının tedavisi için tercih ediyorlar ama az önce de söylediğim gibi önce doktora sonra alternatif yerlere. Ve Edremit Güre kaplıcaları Kaz Dağları'nın eteğinde yer alıyor. Mutlaka gidip görülmesi gereken yerlerden. Son olarak Derman kaplıcalarını da araya sıkıştırayım. Bölgede nerede konaklarım diye hiç düşünmeyin çünkü konaklayabileceğiniz birçok otel mevcut. Masal

Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatmaya devam ediyorum size. Birçok da mesaj geliyor. Herkes bir şifalı suyu yollamış ama hepsini sanıyorum anlatmak için sürem çok da yetmeyecek. Antalya'ya da değinelim. Genellikle turizm şehri olarak öne çıkıyor Antalya ama çok fazla bilinmese de birkaç kaplıcası var. Kaş ılıcısı mesela. Kükürt ve klorür içeren su romatizmalı kişilere iyi geliyormuş. Damlataş içmesi, bilmiyorum daha önce duymuş muydunuz? Damlataş mağarasının içinden çıkan şifalı bir su. Doğal güzellikleriyle ünlü tatil kasabası Demre'deki Demre kaplıcalarını da mutlaka günün birinde yolunuz düşerse gidip görün lütfen. Bölgede konaklayabileceğiniz otellerin olduğunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Antalya'dan bahsediyoruz. Son olarak Kütahya'yı da araya sıkıştıralım. Ege bölgesi ve İç Anadolu'nun ortasında yer alan Kütahya böyle şifalı sularıyla ön plana çıkan bölgelerimizden bir tanesi. Yonca kaplıcalarına gidebilirsiniz. Çit Göl ılıcalarını tercih edebilirsiniz. Ya da Gediz ılıca suyu. Dedim ya, zamanım olsaydı keşke size hepsini anlatabilseydim ama bugünlük benden bu kadar. İki güzel şarkı daha dinleteceğim size. Sonrasında da vedalaşmak için buradayım. Gözüm.

Ve maalesef süremiz bitti. Yarın yine aynı saatte son iş gününde tekrar görüşmek, tekrar buluşmak, tekrar en güzel şarkılarla keyfinizi yerine getirmek için burada olacağım ben. O zaman görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Bugün 3 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda Ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesi mevcut başkan Hakan Sefar Çakır ikinci dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı. MTSO'nun Mersin'in en büyük meslek örgütü olduğunu vurgulayan Çakır, 41 komitemiz seçime giriyor. Kimsenin grubuna müdahale edilmemesini istiyoruz. Seçim bittikten sonra da tokalaşarak o gruba destek vermeye devam etmek lazım dedi. Girne kent açıklarında batan yolcu feribotunda hayatını kaybeden 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel de hastanede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesi Günyurdu mahallesinde yapılması planlanan ve 71 yıl boyunca faaliyet göstermesi öngörülen tuz madeni çözelti işletmeciliği projesi Tarsus Belediye Meclisi'nde gündeme gelerek sürecin yakından takip edileceği bildirildi. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 araç kontrol edilirken eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya çıkan yeni ticari ve çevresel gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla KOBİ'lere ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerin 14 Eylül'de başlayacağı bildirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, 2025 yılında orman yangınlarından zarar gören Silifke'deki alanlarda incelemelerde bulundu. Yangınlarla mücadelede erken müdahalenin etkinliğinin arttırılması ve ekiplerin her an göreve hazır tutulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Kaymakam, emniyet ve sağlık müdürlerinin katılımıyla kapalı alanlarda kontrol gerçekleşti. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir şahıs tespit edildi. Şahıs düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde elinde bıçakla alt komşusunun evine girerek ölüm tehditlerinde bulunduğu iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay 30 Ağustos Pazar günü Erdemli ilçesine bağlı Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti. Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki kardeşinin de cansız bedenine ulaşıldı. Olayda iki kardeş hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 53.sü kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Festival 6 gün sürecek. Bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, etkinliklerin bölgenin kültürünün yaşatılması için çok önemli olduğunu belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Sizce? En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Hedef şaşırtma.

Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.

0: 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar kuş üzümü ve kan portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin siyah inciri, leklek fasulyesi, püromerli nergizi ve gravga eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Her zaman, her yer.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la beraber Kızılay'da kan bağışında bulundu. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürümüz Ali Fidan'la birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduk. Belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim ve istihdam programlarıyla eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis ettik dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik tehditlerini yineleyen Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: 18, 18 ay, 18. 18 ay.
7: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GEM.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fırsatları topla, sepetini doldur.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Bugün 3 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda Ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesi mevcut başkan Hakan Sefar Çakır ikinci dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı. MTSO'nun Mersin'in en büyük meslek örgütü olduğunu vurgulayan Çakır, 41 komitemiz seçime giriyor. Kimsenin grubuna müdahale edilmemesini istiyoruz. Seçim bittikten sonra da tokalaşarak o gruba destek vermeye devam etmek lazım dedi. Girne kent açıklarında batan yolcu feribotunda hayatını kaybeden 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel de hastanede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesi Günyurdu mahallesinde yapılması planlanan ve 71 yıl boyunca faaliyet göstermesi öngörülen tuz madeni çözelti işletmeciliği projesi Tarsus Belediye Meclisi'nde gündeme gelerek sürecin yakından takip edileceği bildirildi. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 araç kontrol edilirken eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya çıkan yeni ticari ve çevresel gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla KOBİ'lere ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerin 14 Eylül'de başlayacağı bildirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, 2025 yılında orman yangınlarından zarar gören Silifke'deki alanlarda incelemelerde bulundu. Yangınlarla mücadelede erken müdahalenin etkinliğinin arttırılması ve ekiplerin her an göreve hazır tutulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Kaymakam, emniyet ve sağlık müdürlerinin katılımıyla kapalı alanlarda kontrol gerçekleşti. Sahil Güvenlik, Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir şahıs tespit edildi. Şahıs düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde elinde bıçakla alt komşusunun evine girerek ölüm tehditlerinde bulunduğu iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay 30 Ağustos Pazar günü Erdemli ilçesine bağlı Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti. Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki kardeşinin de cansız bedenine ulaşıldı. Olayda iki kardeş hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 53.sü kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Festival 6 gün sürecek. Bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, etkinliklerin bölgenin kültürünün yaşatılması için çok önemli olduğunu belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
14: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun, Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: fırsatları topla, sepetini doldur.
17: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülke.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
23: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kapıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar kuş üzümü ve kan portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin siyah inciri, leklek fasulyesi, püromerli nergizi ve gravga eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: En iyi müzik, en iyi program.

köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum, olmadı.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Kıyı Emniyeti Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemide katılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitimden sosyal haklara kadar şehit ve gazi çocuklarımıza çok kapsamlı imkanlar sunuyor. Onları eğitim hayatları boyunca kesintisiz olarak desteklemeye devam ediyoruz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 158 milyon kronik hastalık taraması gerçekleştirdik. 14,1 milyon vatandaşımızda hastalıkları erken aşamada tespit ettik. 16,1 milyon ücretsiz kanser taraması yaptık. 36 bin vatandaşımızda hastalığı erken dönemde tespit ederek gerekli tedavi ve takip süreçlerini başlattık dedi. Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 575 kişinin yakalandığını, 1123 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayında tüketici enflasyonunun aylık %1,84, yıllık %31,51 olduğunu açıkladı. Spor. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: MTS O'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: O anda anladım, olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü

aşkı verecekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çiteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya da
1: fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar Kuş Üzümü ve Kan Portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin Siyah İnciri, Leklek Fasulyesi, Püromerli Nergizi ve Gravga Eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Bugün 3 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda Ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesi mevcut başkan Hakan Sefar Çakır ikinci dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı. MTSO'nun Mersin'in en büyük meslek örgütü olduğunu vurgulayan Çakır, 41 komitemiz seçime giriyor. Kimsenin grubuna müdahale edilmemesini istiyoruz. Seçim bittikten sonra da tokalaşarak o gruba destek vermeye devam etmek lazım dedi. Girne kenti açıklarında batan yolcu feribotunda hayatını kaybeden 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel de hastanede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesi Günyurdu mahallesinde yapılması planlanan ve 71 yıl boyunca faaliyet göstermesi öngörülen tuz madeni çözelti işletmeciliği projesi Tarsus Belediye Meclisi'nde gündeme gelerek sürecin yakından takip edileceği bildirildi. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 araç kontrol edilirken eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya çıkan yeni ticari ve çevresel gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla KOBİ'lere ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerin 14 Eylül'de başlayacağı bildirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, 2025 yılında orman yangınlarından zarar gören Silifke'deki alanlarda incelemelerde bulundu. Yangınlarla mücadelede erken müdahalenin etkinliğinin arttırılması ve ekiplerin her an göreve hazır tutulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Kaymakam, emniyet ve sağlık müdürlerinin katılımıyla kapalı alanlarda kontrol gerçekleşti. Sahil Güvenlik, Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir şahıs tespit edildi. Şahıs düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde elinde bıçakla alt komşusunun evine girerek ölüm tehditlerinde bulunduğu iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay 30 Ağustos Pazar günü Erdemli ilçesine bağlı Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti. Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki kardeşinin de cansız bedenine ulaşıldı. Olayda iki kardeş hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 53.sü kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Festival 6 gün sürecek. Bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, etkinliklerin bölgenin kültürünün yaşatılması için çok önemli olduğunu belirtti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fırsatları topla, sepetini doldur.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
3: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum, oturum.
3: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün 90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesi Aşkın Nur Yengi Olmaz'la programa başladık. 1990 yılına ait bir Sezen Aksu şarkısı. Bendeniz Neler Olacak'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

şarkılarından bir tanesi aslında bir İzel Çelik Ercan şarkısıdır. Bitmesin Bu Rüya. Hande Yener ilk albümü Senden İbaret'te bu şarkıyı coverlamıştı. Hemen Müftüoğlu'yla Retro'ya da

Mustafa Sandal 2000 yılında albümü çıkarmadan önce bu ezgiyi duyuyor ve çok etkileniyor, albümüne koyuyor. Gerçekten de özellikle o yıllarda en sevdiğimiz şarkılardan bir tanesiydi. Retro'ya Deniz Seki ile de.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
11: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fırsatları topla, sepetini doldur.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar Kuş Üzümü ve Kan Portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin Siyah İnciri, Leklek Fasulyesi, Püromerli Nergizi ve Gravga Eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
18: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
19: Radyo Ülkü.

Haluk Levent'in ilk çıkış şarkısı. Yollarda bulurum seni. Şarkının enerjisi bu yılda bile insanı etkiliyor. Boros Toprak'la tarzımızı hiç değiştirmiyoruz. Şarkıcı gidiyorum diyecek.

Özgül'ü dinledik. 97 çıkışlı Serkan Civeli'nin Bitmeli ya da Bitmeli şarkısıyla devam ediyoruz. Sizi bilemiyorum tabii ama 90'larda en sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi.

Keyifli bir Athena şarkısı, hem sözleri hem de müziği enfestir. Yine 2000'lerin başında Athena'nın ilk yayınladığı albümden. Bugün kapanış şarkımızsa Göksel Sabır olacak. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ocak-Ağustos dönemi ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu dedi. Tokat'ta Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak olan 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen 1440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı. Makine ve kimya endüstrisi Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen savunma fuarı Balkan Kalkanı kapsamında Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladı. Spor. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte 1 altın ve 1 bronz, atletizmde 1 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: kartla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar Kuş Üzümü ve Kan Portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin Siyah İnciri, Leklek Fasulyesi, Püromerli Nergizi ve Gravga Eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar. Her zaman, her yerde.

Bugün 3 Eylül Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Yaklaşık 30 bin üyesi bulunan Mersin Ticaret Sanayi Odası'nda Ekim ayında yapılması beklenen seçimler öncesi mevcut başkan Hakan Sefar Çakır ikinci dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı. MTSO'nun Mersin'in en büyük meslek örgütü olduğunu vurgulayan Çakır, 41 komitemiz seçime giriyor. Kimsenin grubuna müdahale edilmemesini istiyoruz. Seçim bittikten sonra da tokalaşarak o gruba destek vermeye devam etmek lazım dedi. Girne kent açıklarında batan yolcu feribotunda hayatını kaybeden 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş'in naaşı memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel de hastanede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'in Tarsus ilçesi Günyurdu mahallesinde yapılması planlanan ve 71 yıl boyunca faaliyet göstermesi öngörülen tuz madeni çözelti işletmeciliği projesi Tarsus Belediye Meclisi'nde gündeme gelerek sürecin yakından takip edileceği bildirildi. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 araç kontrol edilirken eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya çıkan yeni ticari ve çevresel gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla KOBİ'lere ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerin 14 Eylül'de başlayacağı bildirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, 2025 yılında orman yangınlarından zarar gören Silifke'deki alanlarda incelemelerde bulundu. Yangınlarla mücadelede erken müdahalenin etkinliğinin arttırılması ve ekiplerin her an göreve hazır tutulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Kaymakam, emniyet ve sağlık müdürlerinin katılımıyla kapalı alanlarda kontrol gerçekleşti. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takibe alınan Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki botta ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir şahıs tespit edildi. Şahıs düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezine teslim edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde elinde bıçakla alt komşusunun evine girerek ölüm tehditlerinde bulunduğu iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay 30 Ağustos Pazar günü Erdemli ilçesine bağlı Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede hayatını kaybetti. Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki kardeşinin de cansız bedenine ulaşıldı. Olayda iki kardeş hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde bu yıl 53.sü kutlanan Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı. Festival 6 gün sürecek. Bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, etkinliklerin bölgenin kültürünün yaşatılması için çok önemli olduğunu belirtti. Hava durumu. Ülkemiz geneli

0: genelinde açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
13: Radyo Ülke.
15: Son 2 3

0: Güngül'le, Gülgün'ü Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Günler yine jet hızıyla geçmeye başladı, farkında mısınız? 3 Eylül 2026 oldu takvimler. Güzel bir Perşembe günü. Bu güzel Perşembe gününde Gülgün'e Gül'le de birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. O zaman hoş geldiniz.

sağlığınızı bulacağınız Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatmak istiyorum. Ülkemiz biliyorsunuz coğrafi yapısı ve iklimi dolayısıyla çok sayıda şifalı suyu içinde barındırıyor. Her yıl ülkemize bu şifalı sular için çok sayıda da ziyaretçi geliyor. Araştırmalar da bize gösteriyor ki Türkiye termal kaynak zenginliği bakımından dünyadaki ilk 7 ülke arasında yer alıyor. Ben de bugün size böyle Yalova'dan Antalya'ya, işte Kızılcahamam'dan Pamukkale'ye kadar Türkiye'de yer alan çok sayıdaki şifalı suları ve yararlarını anlatayım. Ama tabii ki aralarda güzel şarkılar da dinleyeceksiniz. Yükseltin bakalım radyolarınızın sesini.

Sağlığınızı bulacağınız ülkemizdeki en meşhur şifalı suları konuşuyoruz bugün. Bursa ile başlayalım mı? Bursa'da çok sayıda şifalı su kaynağı ve kaplıcalar yer alıyor biliyorsunuz. Ve bu şifalı sular başta sinir ve cilt hastalıkları olmak üzere işte romatizmadan tutun kilo problemleri gibi sorunlara da yardımcı olabiliyor. En meşhur şifalı sular Oylat kaplıcaları, eski kaplıca, çekirge kaplıcaları ve Kara Mustafa kaplıcaları. Biraz hepsinden böyle ufak ufak bahsetmek istiyorum. Oylat kaplıcalarıyla başlayabiliriz. Bursa İnegöl'ün 27 kilometre güneyinde bulunuyor. Suyunun özellikleriyle de dünyanın dört bir yanından ilgi çekiyor. Oylat suyunun hem içilebilen bir şifa kaynağı olmasıyla hem de böyle sinir hastalıklarına iyi gelmesiyle tam bir şifa kaynağı olduğunu söyleyeyim. Bölgede kalabileceğiniz birçok da otel mevcut eğer gitmek isterseniz. Eski kaplıcadan da bahsedeyim. Uludağ'ın kuzey eteklerinde çıkan bu kaynak suyu bölgede öne çıkan şifalı sulardan da bir tanesi. Eski kaplıca sindirim yolu hastalıklarına, işte kadın hastalıklarına ve kalp damar hastalıklarına iyi geliyor. Bölgede kalabileceğiniz yine birçok otel mevcut. Hadi bakalım devam edeceğiz ama öncesinde iki güzel

Türkiye'deki meşhur şifalı kaplıcaları anlatıyorum bugün size programda. Bursa ile başlayalım demiştim ama hepsini anlatamadım tek anonsta. Çekirge kaplıcalarını anlatmak istiyorum şimdi de size. Bursa kent merkezinin kuzeybatısında yer alıyor. Romatizma, cilt sorunları, idrar yolları ve kadın hastalıklarına iyi geldiğini söylüyor bu işin uzmanları. Kara Mustafa kaplıcası da Bursa Çekirge Mudanya yolu üzerinde yer alıyor. 1490 yılında yaptırılmış. Kaplıcanın suyu romatizma, nevralji, gut, egzama, kemik kırıklarına da iyi geliyormuş. Bölgede konaklayabileceğiniz birçok da otel mevcut. Sırada Yalova var ama Yalova'ya geçmeden önce iki güzel şarkı dinletirim size. Şunu da eklemekte fayda var. Konu sağlık olduğunda her şeyin en iyisini hekimler bilirler. Onun için doktorunuza danışmadan lütfen bu tip yerlerden fayda sağlayacağınızı düşünmeyin. Çünkü bazı hastalıkları da daha kötü hale getirebiliyor sonuçta.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fırsatları topla, sepetini doldur.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik anlamda kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin'in 13 ilçesinde yapılan çalışmalarda kente özgü olan ve yıllardır üretilen ürünler belirlenerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil süreçleri yürütülüyor. Gülnar Kuş Üzümü ve Kan Portakalı Mersin'in tescilli ürünleri olurken Bozyazı Gölevezi, Mersin Siyah İnciri, Leklek Fasulyesi, Püromerli Nergizi ve Gravga Eriği için ise ilgili üniversite ve enstitülerde analiz çalışmaları sürdürülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerde hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın standlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasında faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getiren eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Dijital Liderler Geliyor projesinin 3. ayağı Sen Lider Misin başlıklı atölyede liderlik kavramı, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü ve günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları ele alındı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatıyorum size. Yalova'dan bahsedeceğim demiştim. Türkiye'nin ilk kaplıca tesislerine ev sahipliği yapar biliyorsunuz Yalova. Çok sayıda da şifalı kaynağı mevcut. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçiler özellikle Yalova'daki çamur banyolarına yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Birçok termal tesise ev sahipliği yapan Yalova'da hem 5 yıldızlı hem de uygun fiyatlı pansiyonlarda konaklamak da mümkün. Yalova'daki meşhur şifalı sulardan ilki Yalova Termal Kaplıcaları, mutlaka duymuşsunuzdur adını. Türkiye'nin en büyük ve en önemli kaplıcalarından bir tanesi. Sularının iyi geldiği rahatsızlıklar arasında karaciğerden tutun da safra kesesine, deri hastalıklarına, kadın hastalıklarına, psikolojik rahatsızlıklara ve romatizmalara kadar her şey var neredeyse. Şunu da eklemekte fayda var. Konu sağlık olduğunda her şeyin en iyisini hekimler bilirler. Onun için doktorunuza danışmadan lütfen bu tip yerlerden fayda sağlayacağınızı düşünmeyin. Çünkü bazı hastalıkları da daha kötü hale getirebiliyor sonuçta.

harika şarkılar geride kaldı ama daha güzellerini hazırlayın kendinize. Dedim ya, programın öncesinde sizin için muhteşem bir liste yaptım diye. Bu arada Türkiye'deki meşhur şifalı suları konuşmaya da devam edelim. Yalova'da Armutlu Termal kaplıcalarına da gidebilirsiniz. Armutlu'da birçok termal kaynak tesis bulunuyor. Bu kaplıcaların iyi geldiği rahatsızlıklar arasında solunum yolları rahatsızlıkları var. İdrar yolu iltihapları, dolaşım bozuklukları, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklar var. Ama elbette tabii bu gibi hastalıklarınız varsa öncelikle hekiminize gidip bir iyice muayene olun. Sonrasında hekiminizin onayını alın. Ben bu kaplıcaya gidebilir miyim diye sorun mutlaka, olur mu? Çünkü bazı hastalıklara iyi geldiği gibi bazı hastalıkları kötüleştirebileceğini de biliyoruz. O sebeple herhangi bir sağlık sıkıntınız varsa öncelikle doktora, sonrasında alternatif yollara. Anlaştık mı? Hadi bakalım, o zaman iki güzel şarkı var sırada.

Gülgüne Gül'le de bugün Türkiye'deki meşhur şifalı suları konuşuyoruz. Sırada Afyon var. Afyon bölgesinde biliyorsunuz birçok şifalı kaynak mevcut. Hüdayi çamur banyoları mesela. Antalya yolu üzerine inşa edilmiş tesislerdir. Gazlı Göl merkeze 25 kilometre uzaklıkta yer alır ve yararlı mineral ve gazların bulunduğu kaynaklardan bir tanesidir. Ömer Kaplıcaları, Gecek Kaplıcaları aklıma gelenlerden. Gecek şifalı suları merkeze 15 kilometre uzaklıkta ve son olarak da Sarıkaya Kaplıcası var. Gidip nerede kalırım diye hiç düşünmeyin çünkü bölgede konaklayabileceğiniz birçok otel mevcut.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gülgüne gülle.
0: Sen beni böyle küçük gördün ya ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

sağlık bulacağınız Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatıyorum size. Ankara'daki şifalı sularla devam edelim. Ankara kaplıcaları dendiği zaman akıllara ilk olarak Kızılcahamam gelir biliyorsunuz. Başkente sadece 75 kilometre mesafede olan ilçe genellikle ılıcaları ile biliniyor. Genel olarak da romatizmal hastalıklara son derece iyi geliyormuş. Ayaş ılıcalarını belki tercih edebilirsiniz. Ankara merkezi 82 kilometre uzaklıktadır. Özel firmalar tarafından işletiliyor bu arada. Onu da hemen parantez içerisine almak isterim. Haymana kaplıcaları var. Merkeze 74 kilometre mesafede. Beypazarı içmeleri var. Ankara'ya yine 102 kilometre uzaklıkta ilçeye bağlı olan böyle irili ufaklı birkaç kaplıca da mevcut. Bunlar Kapullu ve Tahtalı termalleri. Bu kaplıcaların cilt sorunlarına iyi geldiği söyleniyor. Bölgede konaklayabileceğiniz birçok otelde mevcut. İki güzel şarkının sonrasında Denizli'ye götüreceğim bu kez de sizi. Şunu da eklemekte fayda var. Konu sağlık olduğunda her şeyin en iyisini hekimler bilirler. Onun için doktorunuza danışmadan lütfen bu tip yerlerden fayda sağlayacağınızı düşünmeyin. Çünkü bazı hastalıkları da daha kötü hale getirebiliyor sonuçta. Hadi.

0: Gülle'ye, Gülgün'e, Gülle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatımız Ağustos 2026'da 511,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,2 artış göstererek 6,3 milyar dolar oldu dedi. Tokat'ta Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayacak olan 49 kilometrelik yol projesinin 42 kilometresi trafiğe açıldı. Güzergahın en zorlu noktasına inşa edilen 1440 metre uzunluğundaki çift tüp tünel de tamamlandı. Tamamlanan ve yapımı devam eden kısımları havadan görüntülendi. Gülistan doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 32'ye çıktı. Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik açılan yeni soruşturma tamamlandı. 51 çocuk hakkında 17 farklı suç kapsamında dava açıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma için şans olduğunu belirterek sorun taraflar arasında çözülmeli dedi. Spor. Türkiye Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Saat 19'da başlayacak olan müsabaka TRT1'den canlı yayımlanacak. 20. Akdeniz oyunlarının 13. gün akşam bölümünde yarışan Türk sporcular jimnastikte bir altın ve bir bronz, atletizmde bir altın, iki gümüş ve altı bronz madalya aldı. Böylece Türkiye oyunlarda 40 altın, 28'i gümüş, 41'i bronz, 109 madalyaya ulaştı. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınlarda Jessica Pegula ile erkeklerde Daniil Medvedev 3. tura çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6812 lira 13 kuruş, Amerikan doları 48 lira 31 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 33 sent, bir bitcoin 77.248 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.50 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
8: her nesil. MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor.
0: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

sağlığınızı bulacağınız Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatıyorum size. Denizli ile devam edelim mi? Denizli termal kaynaklar ve kaplıcalar bakımından oldukça zengin şehirlerimizden bir tanesi. Şehri meşhur eden yerde tabii ki Pamukkale. İnsan hayatında mutlaka bir kez gidip görmeli diyebileceğim yerlerden de. Ama çok sıcaklarda gitmeyin. O zaman çok da keyifli olmuyor gezmek. Böyle biraz daha ılık mevsimlerde, özellikle bu mevsimde mesela, eğer niyetiniz varsa toplayın çantanızı. Zaten bir günde iki günde gezilebilen bir yer. Şahane de bir yer. Dünya gözüyle gidip kendiniz görün, görmediyseniz hala.

Gül Güne Gül'le de bugün Türkiye'deki meşhur şifalı suları konuşuyoruz. Sırada Balıkesir var. Balıkesir'in Gönen, Edremit ve Susurluk ilçelerinde çok sayıda termal kaynak yer alıyor. Belki bilmeyenler olabilir. Bu kaplıcaların başlıcaları Gönen kaplıcaları, Susurluk Kepek kaplıcaları, Edremit Güre kaplıcaları ve Derman kaplıcaları. Gönen kaplıcaları genel olarak böyle hazımsızlık, safra kesesi tembelliği, işte bağırsak spazmları gibi durumlarda tercih ediliyor. Bu tip huzursuz durumlarda iyi geldiği söyleniyor. Susurluk Kepek kaplıcaları var yine aynı bölgede. İnsanlar hastalıklarının tedavisi için tercih ediyorlar ama az önce de söylediğim gibi önce doktora sonra alternatif yerlere. Ve Edremit Güre kaplıcaları Kaz Dağları'nın eteğinde yer alıyor. Mutlaka gidip görülmesi gereken yerlerden. Son olarak Derman kaplıcalarını da araya sıkıştırayım. Bölgede nerede konaklarım diye hiç düşünmeyin. Çünkü konaklayabileceğiniz birçok otel mevcut. Masal gibi.

Türkiye'deki meşhur şifalı suları anlatmaya devam ediyorum size. Birçok da mesaj geliyor. Herkes bir şifalı suyu yollamış ama hepsini sanıyorum anlatmak için sürem çok da yetmeyecek. Antalya'ya da değinelim. Genellikle turizm şehri olarak öne çıkıyor Antalya ama çok fazla bilinmese de birkaç kaplıcası var. Kaş ılıcısı mesela. Kükürt ve klorür içeren su romatizmalı kişilere iyi geliyormuş. Damla taş içmesi, bilmiyorum daha önce duymuş muydunuz? Damla taş mağarasının içinden çıkan şifalı bir su. Doğal güzellikleriyle ünlü tatil kasabası Demre'deki Demre kaplıcalarını da mutlaka günün birinde yolunuz düşerse gidip görün lütfen. Bölgede konaklayabileceğiniz otellerin olduğunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Antalya'dan bahsediyoruz. Son olarak Kütahya'yı da araya sıkıştıralım. Ege bölgesi ve İç Anadolu'nun ortasında yer alan Kütahya böyle şifalı sularıyla ön plana çıkan bölgelerimizden bir tanesi. Yonca kaplıcalarına gidebilirsiniz. Çit göl ılıcalarını tercih edebilirsiniz. Ya da Gediz ılıca suyu. Dedim ya zamanım olsaydı keşke size hepsini anlatabilseydim ama bugünlük benden bu kadar. İki güzel şarkı daha dinleteceğim size. Sonrasında da vedalaşmak için buradayım. Gözüm

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, iş

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

Ve maalesef süremiz bitti. Yarın yine aynı saatte son iş gününde tekrar görüşmek, tekrar buluşmak, tekrar en güzel şarkılarla keyfinizi yerine getirmek için burada olacağım ben. O zaman görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında...

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Hedef şaşırtma.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: En iyi müzik, en iyi program.

Yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Her zaman, her yerde.

0: Takıma destek olun.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
5: Radyo Ülke.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Ülkü!
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

beceremedim dese. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi. Dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi. İçimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm. Dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum. Uzamış sakalım oynat. Bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen. Ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben. Olamaz imkansızım.

Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık

batacak güneşi artık. Nelim olacak sabahı artık. Sevgilim bizde mi ayrılacaktı?

kızım. Islak mendilini, yırtık resmini geri al sevgilim, bende kalmasın.